umutla aradığın kayıp parçanı bulmak için. Vardığın zaman anlarsın ki ulaşılacak bir nokta yokmuş. Evsizlik duygusu sürüklemiş seni bu kadar uzaklara. Sonrası karanlık, kalbin derin, üzüntüde. İşte o zaman gerçek yolculuğun başlar. Ruhunun derinliklerine seyahat yolunda yuvanı bulmak için. Sevgili, unutulmuş ruhun sana geri döner, karşılar seni. Zamandır yuvanı bulmanın, o zaman evindesindir. Oysa ki yuvan hep seninleydi, sadece sen içeri bakmadın. Onca koşturmacan, sanki kendini aldatmacaydı. Ve şimdi artık anında olmanın zamanı.